0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Doktor balam. Şu 70 vayım tuğulgenden keyin kulağım şangırlaşını başladı. Bu nümenin şavkını ha?
3: Bu karsaklar ovozi otam. Karsaklar.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: Oriyat donoda.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Doktor bolam. Shu 70 voyim tug'ilgandan keyin quloqim shang'illashni boshladi. Bu nimaning shovqini?
3: Bu qarsaklar ovozi otam, qarsaklar.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Doktor balam. Şu 70 ayın tuğulgenden keyin kulağım şangırlaşını başladı. Bu nümenin şavkını ha?
1: Bu karsaklar ovozi otam. Karsaklar.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'la.

seni diye uyg'onsam har tong. Seni diye yumulsa ko'zim. Ey Tangriga eltkuvchi isyon.

Xadime tong otadi. Kun chiqadi xadime. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.